Labs duyurdu. Klavye yat. Naklepujut, poplitujut, predawajut. Donosiat.